0: İyi geceler. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında deplasmanda aldığı bir sıfırlık galibiyetle toplam 3 sayıya ulaşarak Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Bu başarı, kulübün Avrupa arenasında finansal gelirleri artırması ve küresel marka değerini güçlendirmesi açısından kritik bir adım teşkil ediyor. Özellikle Olympique Lyon'la eşleşecek olan takımın, bu turdaki başarısıyla uluslararası spor camiasında daha görünür bir konuma yerleşmesi bekleniyor. Bu başarı sadece sportif bir kazanım değil, aynı zamanda kulübün yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarında daha güçlü masaya oturmasını sağlayacak stratejik bir sıçrayıştır. Avrupa kupalarındaki istikrarın sağlanması, yerel sporun küresel pazarda rekabet gücünü artırarak Türk futbolunun genel marka değerine de doğrudan katkı sunacak. Lyon gibi köklü rakiplerle yapılacak mücadeleler, kulübün profesyonellik standartlarını ve teknik kapasitesini uluslararası arenada tescilleyecektir. Bu tür başarılar, Türk kulüplerinin sadece yerel birer spor kurumu değil, küresel birer ticari marka haline gelme yolundaki kritik eşikleri temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi gibi prestijli organizasyonlarda elde edilen her galibiyet, Avrupa'daki yatırımcıların ve büyük ölçekli sponsorların güvenini kazanarak sürdürülebilir bir finansal model oluşturur. Teknik açıdan ise Lyon gibi deneyimli rakiplere karşı alınacak sonuçlar, Türk futbolunun taktiksel çeşitliliğini ve fiziksel dayanıklılık standartlarını uluslararası düzeyde tescilleyecektir. Türk futbolunun Avrupa arenasında sürdürülebilir bir başarı grafiği çizmesi, hem ekonomik kaynakların çeşitlenmesini sağlayacak, hem de kulüplerin küresel pazardaki ticari konumunu sağlamlaştıracak. Bu tür sportif başarılar, yerel dinamiklerin uluslararası standartlarla uyumunu kanıtlayarak, Türk sporunun marka değerini doğrudan yukarı taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: geceler. Fenerbahçe, Sturmgraz karşısında deplasmanda aldığı bir sıfırlık galibiyetle toplam 3 sayıya ulaşarak Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Bu başarı, kulübün Avrupa arenasında finansal gelirleri artırması ve küresel marka değerini güçlendirmesi açısından kritik bir adım teşkil ediyor. Özellikle Olympique Lyon'la eşleşecek olan takımın, bu turdaki başarısıyla uluslararası spor camiasında daha görünür bir konuma yerleşmesi bekleniyor. Bu başarı sadece sportif bir kazanım değil, aynı zamanda kulübün yayın hakları ve sponsorluk anlaşmalarında daha güçlü masaya oturmasını sağlayacak stratejik bir sıçrayıştır. Avrupa kupalarındaki istikrarın sağlanması, yerel sporun küresel pazarda rekabet gücünü artırarak Türk futbolunun genel marka değerine de doğrudan katkı sunacak. Lyon gibi köklü rakiplerle yapılacak mücadeleler, kulübün profesyonellik standartlarını ve teknik kapasitesini uluslararası arenada teşhirleyecektir. Bu tür başarılar, Türk kulüplerinin sadece yerel birer spor kurumu değil, küresel birer ticari marka haline gelme yolundaki kritik eşikleri temsil ediyor. Şampiyonlar Ligi gibi prestijli organizasyonlarda elde edilen her galibiyet, Avrupa'daki yatırımcıların ve büyük ölçekli sponsorların güvenini kazanarak sürdürülebilir bir finansal model oluşturur. Teknik açıdan ise Lyon gibi deneyimli rakiplere karşı alınacak sonuçlar, Türk futbolunun taktiksel çeşitliliğini ve fiziksel dayanıklılık standartlarını uluslararası düzeyde tescilleyecektir. Türk futbolunun Avrupa arenasında sürdürülebilir bir başarı grafiği çizmesi, hem ekonomik kaynakların çeşitlenmesini sağlayacak, hem de kulüplerin küresel pazardaki ticari konumunu sağlamlaştıracak. Bu tür sportif başarılar, yerel dinamiklerin uluslararası standartlarla uyumunu kanıtlayarak, Türk sporunun marka değerini doğrudan yukarı taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğunlaşan yol çalışmaları nedeniyle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ammarlar Caddesi arasında ciddi bir aksama yaşanıyor. Ferhat Paşa ve Maltepe bölgelerinde devam eden çalışmaların yanı sıra Vatan, Softa Sinan ve Turgut Özal caddeleri üzerinde trafik akışı kısıtlıdır. Kemerburgaz Bağlantı Kavşağı istikametine gitmek isteyen sürücülerin bu noktadaki yoğunluğu öngörerek alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem arz ediyor. Bu tür yoğun trafik aksamaları sadece bireysel ulaşım süresini uzatmakla kalmayıp, bölgedeki kamu hizmetlerinin ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini de kısıtlamaktadır. Özellikle Kemerburgaz Bağlantı Kavşağı gibi kritik geçiş noktalarındaki yoğunluk, sürücülerin psikolojik stres seviyesini artırarak trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atmaktadır. Bu noktada alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel konfor için değil, genel trafik akışının dengelenmesi ve olası kaza risklerinin minimize edilmesi için hayati birer önlemdir. Alternatif güzergahların seçilmesi, hem kamu hizmetlerinin aksamasını önleyecek hem de trafik yoğunluğundan kaynaklı kaza risklerini azaltarak bölgedeki can güvenliğini koruyacaktır. Bu noktada sürücülerin planlı hareket etmesi, kolektif bir sorumluluk ve daha güvenli bir ulaşım ağı için kritik önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde size eşlik ediyorum. İstanbul'da hava açık ve 24 derece, yüksek nemle beraber sahil yürüyüşü için harika bir atmosfer sunuyor. Ankara tam 23 derece ile sakinliğini korurken, İzmir'de güneşin sıcaklığı 25 dereceye ulaşıyor. Bu güzel geceyi balkonunuzda kahvenizi yudumlayarak ve yıldızları seyrederek taçlandırabilirsiniz. Gökyüzünün tadını çıkaracağınız huzurlu bir gece olsun. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü tüm şehirlere huzur dolu birer tablo sunuyordu. İstanbul 24 derece ve %100 nemle nemli bir açık havaya sahipken, Ankara 22 derece ile daha kuru bir atmosferde, İzmir ise 25 derece sıcaklığıyla güne merhaba diyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif bir yürüyüş yapmak için sabahın ilk ışıklarını değerlendirebilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün size eşlik etmesini dilerim. Huzurlu bir gün olsun. Şimdilik bu kadar.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: iyi sabahlar. İstanbul trafiğinde özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışmaları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ferhat Paşa ve Vatan Caddelerindeki çalışmalar ulaşımı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak zaman kazanabilirsiniz. Kemerburgaz bağlantı kavşağı yönündeki çalışma nedeniyle bölgeye giden araçların ana arterlerden sapması kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel sürücüleri değil, bölgedeki ticari lojistik ağını ve kamu hizmeti araçlarının hızını da olumsuz etkiliyordu. Yol çalışmalarının planlı yürütülmesi, kentsel hareketliliğin sürekliliği açısından kritik birer parametredir çünkü aksamalar ekonomik verimliliği düşürür. Altyapı iyileştirmeleri uzun vadede güvenli bir ulaşım ağı sunsa da geçiş sürecinde uygulanan alternatif rota yönetimi toplumsal huzur için hayati önem taşır. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu tür aksaklıklar sadece trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda şehir içi lojistik zincirinde ciddi birer maliyet unsuru oluşturmaktadır. Altyapı projelerinin toplumsal refahla dengelenmesi, geçiş sürecindeki alternatif güzergahların etkin yönetilmesiyle mümkündür. Şimdilik bu kadar da.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi sabahlardı. İstanbul trafiğinde bugün Çakırbeyler Sokak ile Halıcıoğlu Ok Meydanı Caddesi arasında yoğunluk yaşanırken Ferhat Paşa ve Profesör Doktor Turan Güneş gibi ana arterlerde devam eden yol çalışmaları akışı kısıtlıyor. Özellikle D100 hattında ve Bostancı Kavşağı civarında planlanan çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahları önceden belirlemeniz kritik önem taşıyor. Vatan Caddesi çevresindeki daralma ve bölgesel tıkanıklıklar, sabah saatlerinde ulaşım süresini doğrudan etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki yapısal çalışmalar sadece geçici bir aksama değil, uzun vadede kentsel ulaşım ağının modernizasyonu için stratejik birer adımdır. Ancak bu süreçte sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması adına, belediyelerin dijital platformlar üzerinden anlık bilgilendirme yapması hayati önem taşımaktadır. Altyapı iyileştirmeleri sırasında oluşan tıkanıklıklar, trafik yönetiminde önleyici tedbirlerin ve alternatif güzergahların ne kadar kritik birer araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kentsel altyapı çalışmalarının yarattığı bu zorluklar, planlı şehirleşmenin ve modern ulaşım ağlarının inşası için kaçınılmaz birer süreçtir. Bu tür projelerin başarısı, trafik yönetimiyle inşaat hızının doğru dengelenmesine bağlıdır. İyi yolculuklar dilerim.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlardı. İstanbul trafiğinde bugün Çakırbeyler Sokak ile Halıcıoğlu Ok Meydanı Caddesi arasında yoğunluk yaşanırken Ferhat Paşa ve Profesör Doktor Turan Güneş gibi ana arterlerde devam eden yol çalışmaları akışı kısıtlıyor. Özellikle Dağyüzücü hattında ve Bostancı Kavşağı civarında planlanan çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahları önceden belirlemeniz kritik önem taşıyor. Vatan Caddesi çevresindeki daralma ve bölgesel tıkanıklıklar, sabah saatlerinde ulaşım süresini doğrudan etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki yapısal çalışmalar sadece geçici bir aksama değil, uzun vadede kentsel ulaşım ağının modernizasyonu için stratejik birer adımdır. Ancak bu süreçte sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması adına, belediyelerin dijital platformlar üzerinden anlık bilgilendirme yapması hayati önem taşımaktadır. Altyapı iyileştirmeleri sırasında oluşan tıkanıklıklar, trafik yönetiminde önleyici tedbirlerin ve alternatif güzergahların ne kadar kritik birer araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kentsel altyapı çalışmalarının yarattığı bu zorluklar, planlı şehirleşmenin ve modern ulaşım ağlarının inşası için kaçınılmaz birer süreçtir. Bu tür projelerin başarısı, trafik yönetimiyle inşaat hızının doğru dengelenmesine bağlıdır. İyi yolculuklar dilerim.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar. İran'ın 7 aydır devam eden askeri çatışmalara rağmen stratejik hedeflerinden vazgeçmemesi, bölgedeki lojistik hatların ve enerji arz güvenliğinin ciddi risk altına girmesine neden oluyor. Ülke ekonomisinin büyük baskı altında kalmasına rağmen karar vericilerin geri adım atmaması, İran'ın uzun vadeli bir yıpratma savaşı stratejisi izlediğini ve bölgesel nüfuzunu korumak için maliyetleri göze aldığını gösteriyor. Bu durumun devam etmesi, küresel enerji piyasalarında fiyat dalgalanmalarına yol açarak doğrudan gıda ve enerji maliyetlerini etkileyebilecek bir istikrarsızlık potansiyeli taşımaktadır. İran'ın bu dirençli tutumu, sadece bölgesel bir güç gösterisi değil, aynı zamanda batılı yaptırımlara karşı geliştirdiği ekonomik dayanıklılık stratejisinin bir yansımasıdır. Yerel üretim kapasitesini artırma ve alternatif ticaret ağları kurma çabaları, dış baskıların etkisini azaltırken, bölgedeki askeri dengeleri daha karmaşık hale getiriyor. Bu durum, uluslararası hukukun ve diplomatik çözüm mekanizmalarının zayıflaması durumunda, çatışmanın çok boyutlu bir kriz haline evrilme riskini artırıyor. İran'ın ekonomik dayanıklılık stratejisi sadece yerel bir savunma değil, küresel finansal sistemdeki açıkların ve paralel ticaret ağlarının nasıl birer jeopolitik koz haline gelebileceğini kanıtlıyor. Bu durum, batılı güçlerin yaptırım araçlarını daha etkisiz kılarken, bölgedeki diğer aktörleri de kendi çıkarları doğrultusunda farklı bloklara eklemlemeye zorlayan çok katmanlı bir denge oyunu yaratıyor. Diplomatik çözüm yollarının tıkanması, uluslararası hukukun üstünlüğünü zedeleyerek çatışmanın sadece askeri değil, küresel ticaret kurallarını kökten sarsan yapısal bir kriz haline dönüşmesine neden oluyor. Uluslararası ticaretin ve diplomasi kanallarının bu denli zorlanması, küresel sistemdeki çok kutuplu dengeleri yeniden tanımlayan kritik bir kırılma noktasıdır. Bu karmaşık yapıdaki belirsizliklerin sürmesi, ancak çok taraflı diyalog ve uluslararası hukuka bağlılık ile aşılabilir. Şimdilik bu kadardı.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin. Thank you.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanırken Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Sokak ile Dolmabahçe Caddesi arasında ciddi bir tıkanıklık bulunuyor. Sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Hekimsuyu Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki gecikmelerin yanı sıra Profesör Doktor Turan Güneşli Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışmaları trafiği doğrudan etkiliyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı Sokak kesişimindeki çalışmalar nedeniyle Maltepe Çıkmazı bölgesinde hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel araç sahiplerini değil, bölgedeki lojistik ağını ve toplu taşıma akışını da doğrudan sekteye uğratıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel. Özellikle kritik kavşaklardaki yol çalışmaları, kentsel altyapının modernize edilmesi için zorunlu olsa da, ulaşım düğümlerindeki bu tür tıkanıklıklar ekonomik hareketliliği yavaşlatan birer engel teşkil ediyor. Sürücülerin alternatif güzergahları seçmesi, sadece zaman tasarrufu değil, aynı zamanda trafik yoğunluğunun çevre mahallelerde aşırı yoğunlaşmasını önlemek adına hayati önem taşıyor. Trafikteki bu yoğunluk, kentsel planlamanın ve altyapı çalışmalarının ne kadar hassas bir denge üzerinde yürütüldüğünü açıkça gösteriyor. Alternatif güzergahların kullanımı hem bireysel konforu artırıyor, hem de şehir genelindeki ulaşım ağının tıkanıklığını dağıtarak toplumsal hareketliliği koruyor. Şimdilik bu kadar ya.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve yüksek nemle başlarken, Ankara 8. bölgede 21 derece ile daha serin bir gökyüzü sunuyor. İzmir'de ise %77 nem oranıyla 24 derece sıcaklık hissediliyor. Bu durgun rüzgarlı havada yanınıza sadece güneş gözlüğünüzü alıp sahil şeridinde uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkarırken müziğin akışına kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Akaryakıt fiyatlarında beklenen 2 lira tutarındaki artışın son dakika kararıyla durdurulması, bütçe disiplini ve tüketici maliyetleri üzerinde kritik bir denge arayışını yansıtıyor. Bu müdahale, özellikle nakit akışının kısıtlı olduğu dönemlerde, ulaşım maliyetlerini sabit tutarak enflasyon beklentilerini doğrudan kontrol altında tutmayı hedefliyor. Bu müdahale, Özteigerlerden özellikle Nahon Dönüştürlüğü. Yakıt fiyatlarındaki bu duraklama, lojistik maliyetlerin artmasını engelleyerek, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin perakende satış fiyatlarına yansıyacak olası baskıyı hafifletecek. Akaryakıt fiyatlarındaki dengeleme çabası sonrası odak noktamız, küresel gerilimlerin yerel ekonomik gerçeklikler üzerindeki yıkıcı etkisine kayıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin tetiklediği jeopolitik riskler, enerji maliyetlerini artırarak Türk lirasının değerini korumasını zorlaştırırken, alım gücündeki erime, halkın temel gıda örneklerine erişimini doğrudan kısıtlıyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve döviz kurundaki oynaklık nedeniyle, asgari ücretin reel değeri düşerken, mutfaktaki maliyet artışları orta sınıfın sofrasından her gün bir parça eksiltiyor. Örneğin, temel gıda maddelerindeki fiyat değişimleri ve yükselen lojistik giderler, çalışanların gelirlerinin büyük kısmının sadece barınma ve beslenme için harcanmasına neden olarak yaşam standartlarını kritik seviyeye çekiyor. Küresel jeopolitik gerilimlerin yerel ekonomiye yansıyan bu baskısı, toplumsal refahı ve temel yaşam standartlarını doğrudan tehdit eden çok boyutlu bir ekonomik döngü yaratıyor. Bu dengenin korunması için makroekonomik kararların sadece rakamlar üzerinden değil, doğrudan halkın alım gücü ve günlük hayatındaki sürdürülebilirliği koruma odaklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın. Gökyüzünün maviliği bugün içimizi ısıtacak bir huzur sunuyor. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, nem %97 ile oldukça yoğun hissediliyor. Ankara 8. bölgeye doğru hafif esen rüzgarla 22 dereceye ulaşırken, İzmir güneşin tadını çıkarmak isteyenler için 27 derece ile parlıyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp derin bir nefes alın. Güneşin tadını çıkardığınız bu harika anları paylaşmak gerçekten çok keyifliydi. Şimdilik bu kadar, müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 17 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, çevre yolu üzerindeki 11. çıkışta 13 dakikalık yoğunluk gözleniyor. Harp Akademileri, Kavşağı ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi gibi kritik noktalarda yaşanan aksamalar için alternatif güzergahları kullanmanız önerilir. Ankara'da Giresun Caddesi hattında, İzmir'de ise Zafer Bulvarı ve çevresinde trafik akışını yavaşlatan yoğunluklar raporlanmaktadır. Dono. Trafik akışındaki bu kritik gecikmelerin sadece anlık yoğunluklardan değil, altyapı kapasitesinin artan araç sayısına yetersiz kalmasından kaynaklandığı görülüyor. Özellikle köprü ve kavşak gibi stratejik noktalardaki tıkanıklıklar, kentsel mobilitenin sürdürülebilirliğini tehdit ederek ekonomik verimliliği ve karbon salınımını doğrudan olumsuz etkiliyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi, bu tür kronik yoğunlukların uzun vadede çözümü için hayati önem taşımaktadır. Kentsel planlamadaki eksikliklerin trafik üzerinde yarattığı büyük, sadece bireysel zaman kaybı değil, şehir yaşamının genel kalitesini düşüren yapısal bir sorundur. Altyapı modernizasyonu ve alternatif ulaşım modlarının yaygınlaştırılması, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah için zorunlu adımlar. Şimdilik bu kadar.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

Günaydın. İstanbul trafiğinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 17 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, çevre yolu üzerindeki 11. çıkışta 13 dakikalık yoğunluk gözleniyor. Harp Akademileri, Kavşağı ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi gibi kritik noktalarda yaşanan aksamalar için alternatif güzergahları kullanmanız önerilir. Ankara'da Giresun Caddesi hattında, İzmir'de ise Zafer Bulvarı ve çevresinde trafik akışını yavaşlatan yoğunluklar raporlanmaktadır Donald. Trafik akışındaki bu kritik gecikmelerin sadece anlık yoğunluklardan değil, altyapı kapasitesinin artan araç sayısına yetersiz kalmasından kaynaklandığı görülüyor. Özellikle köprü ve kavşak gibi stratejik noktalardaki tıkanıklıklar,

0: Günaydın. Bugünkü gökyüzü bize harika bir enerji sunuyor. İstanbul 26 derece ve %83 nemli hafif nemli başlarken Ankara 25 derece ile daha kuru bir hava sunuyordu. İzmir ise 28 derece sıcaklıkla tam bir güneşli gün vaat ediyor. Bu güzel havada dostlarınızla açık havada uzun bir kahvaltı yapmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız muazzam bir gün bizi bekliyor. Şimdi notalarımız eşliğinde ruhunuzu dinlendirme vakti. Şimdilik bu kadarca.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik hakim. Özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Düz Bağlantı Yolu üzerinde 13 dakika süren ciddi gecikmeler yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki Vatan Caddesi kavşağında ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktalarında 12 dakikalık aksamalar görülürken, 12 dakikalık aksamalar görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne giden araçların alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece trafik akışını aksatmakla kalmıyor. Aynı zamanda kentsel mobilite planlamasında kritik noktaların ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle bağlantı yollarındaki bu gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliğinin ve ana arterlerin aşırı yük altında kaldığının somut bir göstergesidir. Trafik yoğunluğunun ekonomik maliyeti ve bireysel zaman kaybı göz önüne alındığında, alternatif güzergahların yaygınlaştırılması şehir planlamasında acil bir ihtiyaç haline gelmektedir. Kentsel ulaşım ağındaki bu tıkanıklıklar, sürdürülebilir şehir planlamasının ve akıllı ulaşım sistemlerinin ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Çözüm için sadece yol genişletme değil, çok modlu ulaşım hatlarının entegrasyonu ve raylı sistemlerin kapasite artırımı temel çözüm noktalarıdır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi günler diler. Altın piyasasında RBC, Capital Markets tarafından paylaşılan 2027 projeksiyonu yatırımcıların güvenli liman arayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Bankanın öngördüğü yükseliş trendi, küresel enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerin doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun vatandaşın cebine yansıması, özellikle döviz bazlı tasarruflarda koruma kalkanı arayanların altın fiyatlarındaki artışı bir çeşit sigorta olarak görmesiyle somutlaşacak. Yerel piyasada gram altının TL cinsinden değer kazanması, yüksek enflasyon ortamında nakit paranın değer kaybına karşı halkın en temel savunma mekanizmalarından biri haline geliyor. Altın piyasasındaki güvenli liman arayışı devam ederken, bireysel finans yönetiminde kredi kartı kullanımı ciddi bir borç sarmalına dönüşüyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında tüketicilerin çoklu kredi kartı kullanımına yönelmesi, yüksek faiz oranlarıyla birleştiğinde ana para borcunun geometrik olarak büyümesine neden oluyor. Yıllık %60'ı aşan enflasyon ortamında asgari ödemelerin sadece faiz yükünü karşıladığı bu sistemde tüketici alım gücü hızla eriyor. Örneğin, düşük taksitli bir alışverişin yüksek aktif faizlerle birleşmesi, vatandaşın aylarca sürecek bir borç döngüsüne hapsolmasına ve gerçek tasarruf imkanının ortadan kalkmasına yol açıyor. Kredi kartı borçlarının yarattığı finansal baskı, bireysel özgürlükleri kısıtlayan ve tüketim alışkanlıklarını yapısal bir çıkmaza sürükleyen temel bir ekonomik problemdir. Bu döngüden kurtulmak için daha bilinçli harcama modelleri ve makroekonomik dengelerin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler anlamında. İstanbul'da nem %100 ve sıcaklık 29 derece ile oldukça yoğun bir gökyüzü bizi karşılıyor. Ankara 8. ayın 12. günü 36 hissedilenin aksine 26 derece ve İzmir ise 31 derece ile parlıyor. Nem oranının düşük olduğu bu güzel havada mutlaka dışarı çıkıp açık havada derin bir nefes alın. Güneşin tadını çıkarabileceğiniz harika bir gün bizi bekliyor. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com.

0: İyi günler. Türkiye, perakende sektöründe Aydın Grup'un Carrefour'sa hisselerini devralması, pazar payı dengelerini kökten değiştirerek büyük ölçekli bir konsolidasyonu başlatıyor. Bu birleşme, tedarik zinciri maliyetlerini düşürerek uzun vadede ürün fiyat istikrarına katkı sağlayabilir, ancak kısa vadede rekabetin azalması yerel satıcılar için zorlayıcı olabilir. Mevcut yüksek enflasyon ortamında bu tür büyük yapıların güçlenmesi, tüketici alışveriş gücünün korunması noktasında kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Perakende sektöründeki konsolidasyonun ardından, şimdi küresel kalkınma yardımları ve ABD dış politikasındaki sert değişimlere odaklanıyoruz. Donald Trump'ın USAID kurumuna yönelik yolsuzluk iddiaları ile müdahalesi, Avrupa ülkelerine aktarılan milyarlarca dolarlık fonların akışını keserek Batı ittifakı içinde ciddi bir güven bunalımı yaratıyor. Bu kararın doğrudan sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projelerinin finansmanında aksamalar yaşanacak ve bu durum küresel tedarik zincirindeki hammadde maliyetlerini yukarı çekecektir. Yerel piyasalarda Türk lirasının değer kaybıyla birleşen bu tür dış kaynaklı finansman kesintileri, ithal ürünlerin fiyatlarında doğrudan artışa neden olarak vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını zorlaştıracaktır. Küresel finans akışındaki bu tür sert kesintiler, sadece ticari değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği ve güvene dayalı diplomatik dengeleri de sarsmaktadır. Bu dönüşümün yerel ekonomilere yansıması, hem makroekonomik istikrarı hem de doğrudan tüketici maliyetlerini doğrudan etkileyecek kritik bir eşiktir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. Türkiye, perakende sektöründe Aydın Grup'un Carrefour'sa hisselerini devralması, pazar payı dengelerini kökten değiştirerek büyük ölçekli bir konsolidasyonu başlatıyor. Bu birleşme, tedarik zinciri maliyetlerini düşürerek uzun vadede ürün fiyat istikrarına katkı sağlayabilir, ancak kısa vadede rekabetin azalması yerel satıcılar için zorlayıcı olabilir. Mevcut yüksek enflasyon ortamında bu tür büyük yapıların güçlenmesi, tüketici alışveriş gücünün korunması noktasında kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Perakende sektöründeki konsolidasyonun ardından, şimdi küresel kalkınma yardımları ve ABD dış politikasındaki sert değişimlere odaklanıyoruz. Donald Trump'ın USAID kurumuna yönelik yolsuzluk iddialarıyla müdahalesi, Avrupa ülkelerine aktarılan milyarlarca dolarlık fonların akışını keserek Batı ittifakı içinde ciddi bir güven bunalımı yaratıyor. Bu kararın doğrudan sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projelerinin finansmanında aksamalar yaşanacak ve bu durum küresel tedarik zincirindeki hammadde maliyetlerini yukarı çekecektir. Yerel piyasalarda Türk lirasının değer kaybıyla birleşen bu tür dış kaynaklı finansman kesintileri, ithal ürünlerin fiyatlarında doğrudan artışa neden olarak vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını zorlaştıracaktır. Küresel finans akışındaki bu tür sert kesintiler, sadece ticari değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği ve güvene dayalı diplomatik dengeleri de sarsmaktadır. Bu dönüşümün yerel ekonomilere yansıması, hem makroekonomik istikrarı hem de doğrudan tüketici maliyetlerini doğrudan etkileyecek kritik bir eşiktir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugbol farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugbol, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü şarkısını birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta, nem %37, rüzgar ise saniyede 9 metre hızla esiyor. Ankara'da güneşli bir gün bizi beklerken sıcaklık 28 derece, İzmir'de ise hava oldukça sıcak ve in 32 derecedir. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp doğanın tadını çıkarmalısınız. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun, keyifli anlar dilerim. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. BDDK'nın tasarruf finansman şirketlerine yönelik getireceği yeni düzenleme, özellikle sermaye piyasalarındaki aşırı kâr marjlarını dengelemeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Serbest fonlarda biriken milyarlık kârlara getiren kısıtlama, yüksek enflasyon ortamında kontrolsüz büyüyen finansal araçların yarattığı riskleri minimize ederek yatırımcı güvenliğini ön plana çıkaracaktır. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, standart dışı ve yüksek riskli kar vaatlerinden ziyade daha şeffaf ve denetlenebilir finansal ürünlere yönlendirilecek. Böylece tasarruf sahiplerinin sermayesi korunacaktır. Finansal sistemdeki denetimlerin ardından şimdi ulaşım ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen enerji piyasasına bakıyoruz. Motorin fiyatlarının Temmuz ayında %25 oranında artarak litre başına 80 Türk lirası seviyesine ulaşması, lojistik zinciri üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturmaktadır. Bu artış sadece akaryakıt fiyatlarını değil, taşıma maliyeti yüksek olan gıda ve sanayi ürünlerinin son tüketiciye yansıyan fiyatlarını da doğrudan tetiklemektedir. Yüksek enflasyon ortamında bu tür ani zamlar, nakliye giderlerini minimize edemeyen işletmelerin üretim maliyetlerini artırarak genel fiyat endeksini yukarı yönlü baskılamaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu artış, sadece lojistik sektörünü değil, üretimden tüketime kadar tüm ekonomik döngüyü doğrudan etkileyen kritik bir göstergedir. Bu maliyet baskısının devam etmesi durumunda tedarik zincirindeki aksamalar ve genel enflasyon rakamlarındaki yukarı yönlü eğilim kaçınılmaz görünmektedir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklık görülürken, nem oranı %80 olarak hissedilen sıcaklığı artırıyor. Ankara, 8. Ağustos günü gökyüzünün açık olduğu ve kuru bir havayla bizi karşıladığı çok daha sakin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 35 derece ile bugünün en sıcak rotası olurken hafif bulutlu bir gökyüzü eşlik ediyor. Bu yüksek nemli havada serinlemek için vaktinizi mutlaka denize veya yeşil alanlara ayırmanızı öneririm. Bugün gökyüzü her yerde farklı bir hikaye anlatıyor ve bu eşsiz manzarayı içimize çekmek için harika bir gün. Şehrin ritmini doğanın renkleriyle buluştururken keyifli anlar biriktirmeniz dileğiyle. Şimdi müziğin tınılarına bırakıyorum kendinizi.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklık görülürken, nem oranı %80 olarak hissedilen sıcaklığı artırıyor. Ankara, 8. Ağustos günü gökyüzünün açık olduğu ve kuru bir havayla bizi karşıladığı çok daha sakin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 35 derece ile bugünün en sıcak rotası olurken hafif bulutlu bir gökyüzü eşlik ediyor. Bu yüksek nemli havada serinlemek için vaktinizi mutlaka denize veya yeşil alanlara ayırmanızı öneririm. Bugün gökyüzü her yerde farklı bir hikaye anlatıyor ve bu eşsiz manzarayı içimize çekmek için harika bir gün. Şehrin ritmini doğanın renkleriyle buluştururken keyifli anlar biriktirmeniz dileğiyle. Şimdi müziğin tınılarına bırakıyorum kendinizi.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile D yüzücü bağlantı yolunda 10 dakika süren ciddi bir gecikme gözlemleniyor. Fevzi Paşa Caddesi ve Somuncular Sokak hattında 6 dakika, Eski Edirne asfaltı tarafında ise 5 dakikalık aksamalar sürüyor. Akşemseddin ve Keçeciler Caddesi, kesişimindeki yoğunluğu yönetmek için alternatif sokakları tercih etmek trafik akışını hızlandıracaktır, Berna. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılamakta zorlandığını gösteren yapısal bir sorundur. Özellikle kavşak noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliğinden ve alternatif güzergahlara yönlendirmenin henüz yeterince etkin çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Trafik yönetimi stratejilerinde sadece fiziksel genişleme değil, akıllı sinyalizasyon sistemlerinin yoğun saatlere göre dinamik olarak uyarlanması sürdürülebilir bir çözüm sunacaktır. Altyapı sorunları ve sinyalizasyon hataları, kentsel hareketliliği doğrudan etkileyerek günlük yaşam kalitesini düşüren temel unsurlardır. Çözümün ancak kapsamlı bir ulaşım planlamasıyla mümkün olduğu gerçeğini unutmadan güncel trafik verilerini takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. G. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Uzunçayır Köprülü kavşağı ile D. Yüzücü bağlantı yolunda 10 dakika süren ciddi bir gecikme gözlemleniyor. Fevzi Paşa Caddesi ve Somuncular Sokak hattında 6 dakika, Eski Edirne asfaltı tarafında ise 5 dakikalık aksamalar sürüyor. Akşemseddin ve Keçeciler Caddesi, kesişimindeki yoğunluğu yönetmek için alternatif sokakları tercih etmek trafik akışını hızlandıracaktır, Berna. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılamakta zorlandığını gösteren yapısal bir sorundur. Özellikle kavşak noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun yetersizliğinden ve alternatif güzergahlara yönlendirmenin henüz yeterince etkin çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Trafik yönetimi stratejilerinde sadece fiziksel genişleme değil, akıllı sinyalizasyon sistemlerinin yoğun saatlere göre dinamik olarak uyarlanması sürdürülebilir bir çözüm sunacaktır. Altyapı sorunları ve sinyalizasyon hataları, kentsel hareketliliği doğrudan etkileyerek günlük yaşam kalitesini düşüren temel unsurlardır. Çözümün ancak kapsamlı bir ulaşım planlamasıyla mümkün olduğu gerçeğini unutmadan güncel trafik verilerini takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklıkta, nem %74 seviyesindeyken rüzgar saniyede 9 metre hızla esiyor. Ankara güneşin altında 31 derece ve düşük nemle çok daha kuru geçerken, İzmir'de gökyüzü az bulutlu ve sıcaklık 35 dereceye ulaşıyor. Bu sıcak havada serinlemek için vaktinizi deniz kenarında veya parklarda geçirmek harika olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun, şarkılarla buluşmak üzere.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde cömertliğini sergiliyor. İstanbul'da hava 32 derece ve nem oranı %83 ile oldukça yoğun hissettirirken, Ankara 8. yaz gününün tadını 31 derece ve az nemli havayla çıkarıyor. İzmir ise tam 40 derecelik hissedilen sıcaklığıyla adeta parlıyor. Bu güneşli havada denize girmek için harika bir öğleden sonra olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Müziğin akışına bırakıyorum sizi.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasına Mısır'ın dahil olmaması, bölgedeki jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiğini göstermektedir. Kahire yönetimi, bu askeri bloğun içinde yer almanın doğrudan çatışma bölgelerine çekilme riskini arttırdığı ve dış politikada genişleme alanı kısıtladığı gerekçesiyle imza atmaktan kaçınmaktadır. Bu durumun bölge ülkeleri arasındaki güven ilişkilerini test ederken, Mısır'ın stratejik olarak tarafsızlığını korumaya yönelik hamlesi, Arap dünyasındaki ittifak yapısını etkileyecek. Mısır'ın bu kararındaki temel motivasyon, askeri bir blok içinde yer almanın getireceği kolektif sorumlulukların kendi ulusal güvenliği üzerindeki potansiyel yüküdür. Kahire, savunma odaklı bu çok taraflı yapının sınırlarını netleştirmek yerine, bölgesel gerilimlerin doğrudan hedef haline gelmekten kaçınan bir dış politika stratejisi izliyor. Bu durum, Orta Doğu'da bloklaşmaların derinleştiği bir dönemde, bazı aktörlerin stratejik otonomiyi korumak için mesafe koyma eğilimini açıkça göstermektedir. Mısır'ın bu tutumu, bölgedeki savunma mimarisinin tek tipleşmek yerine parçalı ve çok kutuplu bir yapıya büründüğünü kanıtlıyor. Kahire, askeri entegrasyonun getireceği katı yükümlülükler yerine esnek diplomatik manevra alanını tercih ederek bölgesel dengelerde dengeleyici bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Bu ayrışma, Arap dünyasındaki ortak güvenlik algısının yerini ulusal çıkarların öncelendiği stratejik otonomi arayışına bıraktığını net şekilde ortaya koymaktadır. Mısır'ın stratejik çekincesi, bölgedeki savunma mimarisinin tek tipleşmek yerine ulusal çıkarların öncelendiği çok kutuplu bir yapıya evrildiğini netleştirmektedir. Bu durum, Arap dünyasında ortak güvenlik algısının yerini bireysel hareket alanlarını koruyan esnek diplomatik manevralara bıraktığını göstermektedir. Şimdilik bu kadar Rado.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Temmuz ayı enflasyon verisi, küresel piyasalarda ve doğrudan Türk lirası kuru üzerinde belirleyici bir rol üstleniyor. Enflasyonun somut rakamlarla açıklanması, merkez bankalarının faiz kararlarını şekillendirerek ithal ürünlerin maliyetlerini ve dolayısıyla yerel marketlerdeki gıda fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Bu verinin beklentilerin üzerine gelmesi durumunda, doların küresel değer kazanımı, Türkiye'deki üretim maliyetlerini artırarak vatandaşın satın alma gücünü zayıflatacaktır. ABD enflasyon verilerinin yarattığı maliyet baskısı ve döviz hareketliliği sonrası, Avrupa Birliği'nin otomotiv sektöründe başlattığı çevreci dönüşüm hamlesi küresel tedarik zincirini yeniden şekillendirdi. AB'nin geri dönüşüm odaklı yeni düzenlemesi, üretimde kullanılan metal ve plastiklerin geri kazanımını zorunlu kılarak uzun vadede araç üretim maliyetlerinde %10 ile %20 arasında dalgalanmalara yol açabilir. Bu durum, özellikle ithal parça kullanan yerli üreticilerin maliyet yapısını etkilerken, yeni standartlara uyum sağlayamayan araçların Avrupa pazarından çekilmesi, global ticaret dengelerini değiştirecek. Vatandaş için bu değişim, çevreci ve geri dönüştürülmüş materyal içeren araçlarda başlangıçta daha yüksek satış fiyatları anlamına gelse de uzun vadede kaynak verimliliği sayesinde sürdürülebilir bir kullanım maliyeti sunacaktır. Avrupa Birliği'nin çevreci dönüşümü sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda küresel sanayi standartlarının yeniden tanımlanmasıdır. Bu düzenlemeye uyum sağlayan üreticiler, uzun vadede daha dayanıklı bir pazar payı kazanırken, geleneksel yöntemlere bağlı kalanlar, rekabet gücünü kaybedecektir. Sürdürülebilirliğin ekonomik modele entegre edilmesi, hem çevresel dengeleri koruyacak, hem de kaynak yönetimi konusunda yeni bir ticaret çağı başlatacaktır.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: günler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması, parlamenter bağışıklığın sınırlarını tartışmaya açan kritik bir hukuki süreçti. Bu adım, yargı makamlarının milletvekillerine yönelik somut suçlamaları içeren dosyaları inceleme hakkı kazanması anlamına gelirken, demokratik sistemde yasama dokunulmazlığının koruyucu işleviyle adalet arayışı arasındaki dengenin test edileceği bir noktadır. Söz konusu fezlekelerin kabul edilmesi durumunda yargılama sürecine geçilecek olması, hem siyasi temsilin güvenilirliğini hem de uluslararası hukuk standartlarında yer alan parlamenter dokunulmazlık esaslarını doğrudan etkileyecek. Bu hukuki süreç, milletvekillerinin görevlerini yaparken bağımsızlıklarını koruma hakkı ile kamu vicdanının adalet talebi arasındaki hassas çizgiyi netleştirecektir. Dokunulmazlığın mutlak bir dokunulmazlık değil, siyasi baskılara karşı bir koruma kalkanı olduğu gerçeği bu dosyalardaki somut suçlamalarla test edilmektedir. Yargı makamlarının bu dosyaları incelemesi, parlamenter sistemin işleyişini sekteye uğratmak yerine demokratik hukukun üstünlüğünü tesis eden bir mekanizma olarak değerlendirilmelidir. Parlamenter dokunulmazlığın temel amacı, milletvekillerinin siyasi baskı altında kalmadan fikir beyan edebilmelerini sağlamak olsa da, bu hakkın kişisel suçlara karşı bir zırh olarak kullanılması hukuki boşluklar yaratmaktadır. Söz konusu fezlekelerin meclis tarafından değerlendirilmesi, yasama organının yargı üzerindeki denetim gücünü ve hukuk devletinin temel ilkeleriyle uyumunu doğrudan gözler önüne sermektedir. Bu süreçte verilecek kararlar, Türkiye'nin demokratik standartlara olan bağlılığını ve uluslararası normlarla uyumlu bir yargı sistemini sürdürüp sürdürmediğini belirleyen kritik bir sınav niteliğindedir. Parlamenter dokunulmazlığın sınırlarının bu tür fezlekelerle netleşmesi, hem yasama organının bağımsızlığını koruyacak, hem de hukuk devleti ilkesinin sarsılmasını engelleyecek. Bu süreçin şeffaf yönetilmesi, demokratik standartlarımızın ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızın en somut göstergesi olacak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Enflasyonun yüksek seyrettiği ekonomik konjonktürde, çalışanların alım gücünü korumak adına önerilen 48 saatlik maaş kuralı stratejik bir finansal araç olarak öne çıkıyor. Bu yöntem, geliri ay başında toplu almak yerine belirli periyotlara bölerek harcama disiplini sağlamayı ve paranın değer kaybını minimize etmeyi amaçlıyor. Yıllık enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde nakit paranın işlem hacmi içindeki değer kaybı göz önüne alındığında bu tür bir planlama bütçe yönetiminde somut bir koruma kalkanı oluşturabilir. Çalışanların alım gücünü korumaya yönelik finansal stratejiler kadar iklim krizinin makroekonomik sonuçları da küresel dengeleri doğrudan etkilemektedir. İngiltere'de yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle öngörülen 4,4 milyar sterlinlik üretim kaybı sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda tedarik zinciri ve maliyet artışlarını tetikleyen ciddi bir ekonomik krizdir. Bu denli yüksek bir maliyet artışı, enerji sektöründen tarıma kadar geniş bir yelpazede girdi maliyetlerini yükselteceğinden. Nihayetinde küresel piyasalarda ürün fiyatlarının yukarı yönlü revize edilmesine yol açacak. İklim krizinin yarattığı bu üretim kayıpları, küresel ticaretin sürdürülebilirliğini tehdit ederken doğrudan tüketici maliyetlerine yansımaktadır. Doğal dengenin bozulmasıyla artan operasyonel giderler, ekonomik sistemlerin dayanıklılığını test eden kritik birer göstergedir. Şimdilik bu kadar Riyacı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Enflasyonun yüksek seyrettiği ekonomik konjonktürde, çalışanların alım gücünü korumak adına önerilen 48 saatlik maaş kuralı stratejik bir finansal araç olarak öne çıkıyor. Bu yöntem, geliri ay başında toplu almak yerine belirli periyotlara bölerek harcama disiplini sağlamayı ve paranın değer kaybını minimize etmeyi amaçlıyor. Yıllık enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde nakit paranın işlem hacmi içindeki değer kaybı göz önüne alındığında bu tür bir planlama bütçe yönetiminde somut bir koruma kalkanı oluşturabilir. Çalışanların alım gücünü korumaya yönelik finansal stratejiler kadar iklim krizinin makroekonomik sonuçları da küresel dengeleri doğrudan etkilemektedir. İngiltere'de yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle öngörülen 4,4 milyar sterlinlik üretim kaybı sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda tedarik zinciri ve maliyet artışlarını tetikleyen ciddi bir ekonomik krizdir. Bu denli yüksek bir maliyet artışı, enerji sektöründen tarıma kadar geniş bir yelpazede girdi maliyetlerini yükselteceğinden. Nihayetinde küresel piyasalarda ürün fiyatlarının yukarı yönlü revize edilmesine yol açacak. İklim krizinin yarattığı bu üretim kayıpları, küresel ticaretin sürdürülebilirliğini tehdit ederken doğrudan tüketici maliyetlerine yansımaktadır. Doğal dengenin bozulmasıyla artan operasyonel giderler, ekonomik sistemlerin dayanıklılığını test eden kritik birer gösterge. Şimdilik bu kadar değerci.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi akşamlar, gökyüzünün renkleri bu akşam size eşlik ediyor. İstanbul'da hava açık ve 30 derece sıcaklıkta, nem %91 seviyesinde. Ankara ise 31 derece ile çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir'de ise az bulutlu gökyüzü altında 36 derece hissediliyor. Bu güzel akşamda kıyı şeridinde yürüyüş yapmak harika olabilir. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzü tüm büyüleyici renkleriyle üzerimize seriliyor. Şehrin ritmi yavaşlarken her bir şehrin kendine has havası akşamınıza eşlik ediyor. Şimdi müziğin huzurlu dünyasına geçiyoruz onun.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Beşiktaş, İtalyan devi Juventus'la sözleşmesi biten ve 2022 yılında 85,40 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Sırp forvet Dusan Vlahovic ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki sol ayaklı golcünün bu transferi, kulübün Avrupa arenasında iddialı bir konum elde etme ve yüksek piyasa değerine sahip kaliteli oyuncularla kadrosunu güçlendirme stratejisinin somut birer kanıtıdır. Bu hamle, hem yerel ligin rekabet gücünü artıracak, hem de Beşiktaş'ın uluslararası pazardaki marka değerini yükselterek taraftar için büyük bir heyecan kaynağı oluşturacaktır. Vlahovic gibi dinamik bir oyuncunun kadroya dahil edilmesi, kulübün sadece bugünkü başarılarını değil, gelecek projeksiyonlarını da doğrudan etkileyecektir. Bu transferle birlikte Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha agresif ve taktiksel çeşitliliğe açık bir oyun yapısını benimseyeceğini kanıtlamış oluyordu. Genç yaşta bu kadar yüksek bir sorumluluk üstlenen oyuncunun sahaya yansıtacağı performans, Türk futbolunun global arenadaki rekabetçi profilini güçlendirecektir. Vlahovic'in transferi, Türk futbolunun sadece yerel başarılarla yetinmeyip, küresel ölçekte yüksek profilli oyuncuları çekebilecek, finansal ve kurumsal güce ulaştığını simgeliyor. Bu hamle, kulübün scout ağındaki başarısını ve uluslararası pazarda güvenilir bir marka haline gelişini kanıtlayan stratejik bir adımdır. Oyuncunun fiziksel üstünlüğü ve bitiricilik becerisi, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında daha dirençli ve taktiksel olarak esnek bir kadro yapısına bürünmesini sağlayacaktır. Bu stratejik hamle, Türk futbolunun küresel arenada hem finansal gücünü hem de kurumsal marka değerini tescilleyen kritik bir eşiği temsil ediyor. Vlahovic gibi elit seviyedeki bir ismin kadroya katılması, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki iddialı vizyonunu somutlaştırırken, yerel ligin rekabetçi profilini de yukarı taşıyacaktır. Bu gelişimle birlikte kapanış yapıyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti, herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 29 derece sıcaklıkta nem %100 iken, Ankara'da güneşe eşlik eden 31 derece bizi karşılıyor. İzmir ise az bulutlu gökyüzü altında 36 derece ile oldukça sıcak bir atmosfer sunuyor ona. Bu yüksek nemli havada bol su içmeyi ve serin alanlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Gökyüzünün bu büyüleyici renkleri eşliğinde, serin bir içecek eşliğinde günün tadını çıkarın. Şimdilik hava durumu için benden bu kadar, birazdan müzikle devam ediyor.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 29 derece sıcaklıkta nem %100 iken, Ankara'da güneşe eşlik eden 31 derece bizi karşılıyor. İzmir ise az bulutlu gökyüzü altında 36 derece ile oldukça sıcak bir atmosfer sunuyor ona. Bu yüksek nemli havada bol su içmeyi ve serin alanlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Gökyüzünün bu büyüleyici renkleri eşliğinde, serin bir içecek eşliğinde günün tadını çıkarın. Şimdilik hava durumu için benden bu kadar, birazdan müzikle devam ediyor.
1: Red Bull ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 27 derece sıcaklıkta nem %100'le oldukça yoğun bir atmosfer hakimken, Ankara'da 30 derece sıcaklıkla daha kuru bir gecece bizi bekliyor. İzmir ise az bulutlu gökyüzü altında 35 derece ile gecenin en sıcak köşesi konumunda bulunuyor. Bu nemli ve sıcak havada bol su içmeyi ve hafif yürüyüşler yaparak serinlemek için dışarı çıkmayı ihmal etmeyin. Bu büyüleyici geceye eşlik edecek güzel parçalar şimdi yayında. Şimdilik bu kadar, müzikle buluşalım.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. Sicilya adasındaki Etna Yanardağı'nın son bir haftadır devam eden yoğun aktivitesi, Catania şehrindeki havalimanında yüzlerce uçuşun iptal edilmesine ve bölgedeki lojistik ağın felç olmasına neden oldu. Volkanik faaliyetlerin yarattığı kül bulutu ve güvenlik riskleri nedeniyle durduran bu operasyonlar, sadece yerel ulaşımı değil, Avrupa genelindeki havayolu bağlantılarını da doğrudan olumsuz etkiliyor. Doğal afetlerin altyapı üzerindeki bu etkisi, uçuş güvenliğinin korunması adına alınan önlemlerin ne kadar kritik olduğunu ve sivil havacılıkta çevresel faktörlerin yönetimini nasıl zorlaştırdığını gözler önüne seriyor. Etna Yanardağ'ın yarattığı lojistik krizin ardından şimdi Türk futbolunda yaşanan yüksek bütçeli transfer hareketliliğine odaklanıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin Vlahovic ve Lukaku gibi dünya çapında tanınan isimleri kadrolarına katılımlarını duyurması, Süper Lig'in ekonomik gücünün ve uluslararası rekabetçi konumunun arttığını kanıtlıyor. Bu üst düzey transferler sadece saha içi performansı değil, aynı zamanda kulüplerin marka değerlerini yükselterek yerel ligin küresel görünürlüğünü doğrudan güçlendirmektedir. Takımların bu kritik isimlere yatırım yapması, spor turizmini canlandırırken yerel ekonomiye ve taraftar bağlılığına somut katkılar sağlayacaktır. Bu yüksek profilli transferlerin ekonomik boyutu sadece saha içi başarıyla sınırlı kalmayıp, kulüplerin dijital içerik üretimindeki hak edişlerini ve küresel reklam gelirlerini de artıracaktır. Dünyaca ünlü yıldızların isimlerinin yanındaki marka değeri, Süper Lig'in yayın hakları pazarlığında daha güçlü bir koz olarak kullanılacak ve Türk futbolunun Avrupa futbolu içindeki ağırlığını pekiştirecek. Bu stratejik hamleler, genç yeteneklerin gelişimine yönelik yatırım hacmini artırarak, yerel altyapıların da küresel standartlara ulaşmasına zemin hazırlayacaktır. Stratejik transferlerin getireceği bu marka değer artışı, Türk futbolunun Avrupa arenasındaki rekabetçi konumunu kalıcı hale getirme potansiyeline sahip. Bu yatırımlar sadece anlık başarı değil, uzun vadeli bir ekonomik büyüme ve küresel görünürlük vizyonu taşımaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Aslında bugün binlerce kişinin katılımıyla izlenen güneş tutulması, son 27 yılın en görkemli astronomik olaylarından biri olarak kayıtlara geçiyor. 1999 yılından bu yana gerçekleşen en önemli fenomen olan bu tutulma, özellikle tam tutulma bölgelerinde atmosfer sıcaklığında ani düşüşlere ve gölge hareketlerinde belirgin değişimlere yol açıyor. Bilim dünyası için kritik bir veri kaynağı sunan bu olay, Güneş'in çekirdek yapısını ve güneş rüzgarlarını anlamak adına uluslararası gözlemlerle takip ediliyor. Vatandaşlar için ise bu doğa olayı, gökyüzü mekaniklerinin nadirliğini bizzat deneyimleme fırsatı sunarak bilimsel merakı tetikliyor. Bu tutulma sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda dünyanın manyetik alanını ve üst atmosferin etkileşimini ölçmek için eşsiz bir laboratuvar ortamı sunuyor. Gözlemler sırasında toplanan veriler, güneş aktivitelerinin yerel iklim modelleri üzerindeki kısa vadeli etkilerini anlamanıza yardımcı olacak teknik detaylar içeriyor. Bilimsel araştırmalarda bu tür nadir olayların yarattığı veri boşluklarının kapanması, gelecekteki uzay görevleri ve güneş sistemindeki çevresel risklerin yönetimi için kritik öneme sahip. Bu astronomik olay, yerküre üzerindeki ionosfer tabakasının dinamiklerini ve yüksek irtifa radyo dalgaları üzerindeki etkilerini ölçmek için de kritik birer veri noktası sağlıyor. Tutulma anında güneş ışınlarının kesilmesiyle oluşan ani değişimler, uydu iletişim sistemlerinin dayanıklılığını test etmek ve uzay hava durumu tahmin modellerini hassastırmak adına bilim insanlarına benzersizin ötesinde birer fırsat sunuyor. Bu astronomik olay, uzay araştırmalarında karşılaşılan teknik zorlukların aşılması ve güneş kaynaklı çevresel risklerin öngörülmesi için temel bir veri kaynağı oluşturuyor. İyonosferdeki değişimlerin ölçümü, küresel iletişim ağlarının güvenliğini sağlamak adına stratejik birer adım teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün masmavi olduğu bu güzel gecede şehirlerinizin havasına birlikte göz atalım. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %93 nemli oldukça nemli bir hava hakimken Ankara %41 nem oranıyla çok daha kuru geçiyor. İzmir ise 32 dereceyle akşamın tadını çıkarmak için harika bir sıcaklığa sahip. Bu güzel havada, özellikle İstanbul'da, yanınızda hafif bir örtü bulundurarak açık havada kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gökyüzünün tüm renklerini yansıtan bu eşsiz akşamda, her şehrin kendine has havası bizi farklı duygulara sürüklüyor. Bu güzel atmosferin tadını çıkarırken, sevdiğiniz melodilerin ruhunuza dokunmasına izin verin. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz şarkılar yankılanmaya başlıyor.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün masmavi olduğu bu güzel gecede şehirlerinizin havasına birlikte göz atalım. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %93 nemli oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara %41 nem oranıyla çok daha kuru geçiyor. İzmir ise 32 derece ile akşamın tadını çıkarmak için harika bir sıcaklığa sahip. Bu güzel havada, özellikle İstanbul'da, yanınızda hafif bir örtü bulundurarak açık havada kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gökyüzünün tüm renklerini yansıtan bu eşsiz akşamda, her şehrin kendine has havası bizi farklı duygulara sürüklüyor. Bu güzel atmosferin tadını çıkarırken, sevdiğiniz melodilerin ruhunuza dokunmasına izin verin. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz şarkılar yankılanmaya başlıyor.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. Trump'ın iki kabine üyesinin Ankara'da gizlice iniş yaptıkları uçakta mahsur kalması, diplomatik bir iletişim kopukluğunu ve operasyonel bir koordinasyon hatasını simgeliyordu. Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de farklı bir uçağa geçen liderin arkasında kalan bu ekip üyelerinin durumu, uluslararası protokollerdeki hassas dengeleri ve istihbarat paylaşımındaki kritik boşlukları gözler önüne seriyor. Bu olay, çok taraflı diplomatik görüşmelerde lojistik hataların nasıl ciddi güvenlik risklerine dönüşebileceğini kanıtlıyor. Bu teknik aksaklık, devletler arası diplomatik temaslarda lojistik planlamanın sadece ulaşım değil, aynı zamanda güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça göstermektedir. Kabine üyelerinin uçakta mahsur kalması, protokol kurallarındaki en küçük ihmallerin bile devletler arasındaki güven ortamını zedeleyebilecek krizlere yol açabileceğini kanıtlıyor. Olayın boyutu sadece birer operasyonel hata değil, aynı zamanda çok uluslu görüşmelerde istihbarat ve güvenlik koordinasyonunun ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun somut bir örneğidir. Bu durum, kriz anlarında devlet mekanizmalarının ne kadar hızlı ve hatasız çalışması gerektiğini gösteren kritik bir sınavdır. Teknik arızalar veya lojistik aksaklıklar söz konusu olduğunda, diplomatik koridoru yönetenlerin hazırlıklı olmaması doğrudan uluslararası güven ortamını sarsabilir. Özellikle yüksek profilli kabine üyelerinin dahil olduğu süreçlerde, en küçük operasyonel boşlukların bile istihbarat paylaşımı ve devletler arası uzlaşma masasında ciddi birer engel haline dönüşebileceği unutulmamalıdır. Diplomatik koridorlarda yaşanan bu tür operasyonel boşluklar, devletlerin karşılıklı güvene dayalı iletişim ağlarını zayıflatma potansiyeli taşımaktadır. Lojistik hataların güvenlik açıklarına dönüşmesi, uluslararası ilişkilerde kusursuz bir koordinasyonun ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar Ceyla.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte dinliyorum. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %93 nemle nemli bir gece başlarken, Ankara daha kuru bir havayla 26 dereceye sahip. İzmir ise tam 33 derece ile oldukça sıcak ve hareketli bir atmosfer sunuyor. Bu güzel gecede, açık havada yürüyüş yapmak için harika bir zaman. Gökyüzünün bu eşsiz şarkısını dinlerken huzurla dolduğunuz bir gece olsun. Şimdilik müzikle buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.
2: Thank you.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Paşa Limanı ve Hakimiyeti Milliye Caddeleri üzerinde Salacak yönüne giden araçlar için 9 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Gültekin Sokak ile Muallim Naci Caddesi arasındaki 7 dakikalık tıkanıklık ve Matbaacılar Caddesi'ndeki yoğunluk bölgedeki akışı kısıtlıyor.
1: Erdoğan de Dodo Regional C Sarsa.
0: Kemeraltı ve Meclisi Mebusan caddeleri üzerinde yaşanan 6 dakikalık gecikmelerle birlikte sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Bu yoğunluk sadece trafik akışını aksatmakla kalmıyor, bölgedeki ticari faaliyetlerin lojistik ağını da olumsuz etkiliyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, acil durum araçlarının geçiş süresini uzatarak kamu güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, sadece kişisel zaman tasarrufu değil, kentsel mobilitenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kritik birer adım haline geliyor. Trafikteki bu aksaklıklar kentsel planlamanın ve lojistik akışın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu açıkça gösteriyor. Akıcı bir ulaşım ağı hem ekonomik üretkenlik hem de toplumsal güvenliğin temel yapı taşlarından biridir. Şimdilik bu kadardı.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. Motorinde özel tüketim vergisinin Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlanması, kısa vadede otomobil piyasasında ciddi bir talep artışı ve stok eritimi sağlayacaktır. Eylül ayında %3, Ekim ayında ise %6 olarak kademeli artışa programlanan bu düzenleme, tüketicileri daha yüksek vergi yükü gelmeden satın alma yapmaya teşvik ederek ikinci el araç fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik yaratabilir. Bu indirim, özellikle nakit akışı kısıtlı bireyler için ulaşım maliyetlerini geçici olarak düşürse de, piyasadaki arzın hızla çekilmesi, uzun vadede araç fiyatlarının sabit kalmasını zorlaştıracak. Bu vergi indirimi sadece bireysel tüketicileri değil, aynı zamanda bayilerin nakit akışını ve stok yönetim stratejilerini doğrudan etkileyerek otomotiv sektöründe hızlı bir dönüşüm tetikleyecek. Talebin anlık olarak yoğunlaşmasıyla birlikte üretim planlamalarında aksamalar yaşanabilir. Bu da tedarik zinciri üzerinde baskı oluşturarak yeni araçların teslim sürelerini uzatabilir. Piyasadaki bu ani hareketlilik, ekonomik dalgalanmaların gölgesinde kalan otomotiv sektöründe geçici bir canlanma sunarken, vergi artışıyla gelecek olan maliyet yükü kullanıcıları daha uzun vadeli finansal planlamalar yapmaya zorlayacak. Vergi düzenlemesinin yaratacağı bu geçici hareketlilik, otomotiv sektöründeki nakit akışını hızlandırsa da uzun vadede maliyetlerin artması, tüketicilerin finansal planlamalarını daha dikkatli yapmalarına neden olacaktır. Bu dinamik değişim, piyasadaki arz ve talep dengesini kısa süreliğine olsa da yeniden şekillendirecektir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünü sakinliğini beraberce selamlayalım. İstanbul gece yarısı 25 derece sıcaklık ve %100 nemle oldukça nemli bir havaya bürünürken, Ankara 25 derece ve %52 nem oranıyla çok daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 31 derece ile gecenin en sıcak noktası konumunda bulunurken, bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Gökyüzünün sakinliği ruhunuza huzur versin, bu güzel geceyi keyifle geçirin. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğini müziğimizle paylaşıyoruz. İstanbul'da hava açık ve 25 derece sıcaklıktayken nem oranı %94 seviyesinde seyrediyor. Ankara 23 dereceyle daha serin bir atmosfer sunarken İzmir'de hava 31 dereceyle oldukça ılık geçiyor. Bu güzel gecede hafif nemli havayı solumak için kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzünün huzuru ruhunuza eşlik etsin. Şimdi derin bir nefes alıp müziğin tınılarına kendinizi bırakma vakti. Bir süre sonra tekrar görüşmek üzere.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Atatürk Bulvarı ve Galatasaray Üniversitesi yolu üzerindeki yoğunluklar nedeniyle 5 dakikalık gecikmeler yaşanırken Refik Saydam Caddesi üzerinde 1 dakikalık aksamalar görülüyor. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışmaları bölgedeki akışın yavaşlamasına neden oluyor. Şehir genelinde %83 oranında ciddi vakalar kaydedilirken sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Kentsel ulaşım planlamasında bu tür bölgesel yoğunluklar sadece anlık bir trafik sorunu değil, aynı zamanda altyapı çalışmalarının toplumsal yaşam üzerindeki doğrudan etkisini gösteriyor. Özellikle üniversite çevresindeki aksamalar, eğitim ve çalışma hayatını doğrudan etkileyen kritik noktalar olarak değerlendirilmeli önlem. Trafik akışındaki bu daralmaları minimize etmek için akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif güzergahların daha etkin yönetilmesi şehir planlaması açısından elzemdir. Kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin planlama aşamasında trafiği minimize edecek dinamik çözümlerin hayata geçirilmesi, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan artıracak. Altyapı çalışmaları sırasında toplumsal akışın kesintiye uğramaması için teknolojik entegrasyonun önceliklendirilmesi gerekmektedir. İyi geceler.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Atatürk Bulvarı ve Galatasaray Üniversitesi yolu üzerindeki yoğunluklar nedeniyle 5 dakikalık gecikmeler yaşanırken Refik Saydam Caddesi üzerinde 1 dakikalık aksamalar görülüyor. Özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışmaları bölgedeki akışın yavaşlamasına neden oluyor. Şehir genelinde %83 oranında ciddi vakalar kaydedilirken sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Kentsel ulaşım planlamasında bu tür bölgesel yoğunluklar sadece anlık bir trafik sorunu değil, aynı zamanda altyapı çalışmalarının toplumsal yaşam üzerindeki doğrudan etkisini gösteriyor. Özellikle üniversite çevresindeki aksamalar, eğitim ve çalışma hayatını doğrudan etkileyen kritik noktalar olarak değerlendirilmeli önde. Trafik akışındaki bu daralmaları minimize etmek için akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif güzergahların daha etkin yönetilmesi şehir planlaması açısından elzemdir. Kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin planlama aşamasında trafiği minimize edecek dinamik çözümlerin hayata geçirilmesi, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan artıracak. Altyapı çalışmaları sırasında toplumsal akışın kesintiye uğramaması için teknolojik entegrasyonun önceliklendirilmesi gerekmektedir. İyi geceler.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com